0: ana payı. Apşeron'da toydan sonra 3 gün dalbadal kız anası yemekler hazırlayıp kürekenin evine gönderir. Dede baba kaydasına göre birinci gün cavanlara duzlu, acı yemekler getirilmez. İkinci gün düşbere, gutab, üçüncü gün ise turşu kovurmalı pulov getirilmelidir. Apşeron'da bu yemek payına ana payı. Bəzi yerlerde ise dəstur aşı deyirlər.
1: Allah mübarək eləsin.

0: en içten dileklerimle tebrik edir ve daha neçe yüzyıllar faaliyetlerinin kaydedilmesini arzularım. Ayrıca İstanbul'dan emeği geçen bütün radyo çalışanlarına selamlarımı gönderirim. Sağ olun, var olun, ne yakışıklı varsınız.
1: Halk artisti Alihan Semedov.

0: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Badamlıdan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabii mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zıvral, badamlı, adında teravet, tadında teravet.
2: Pulunu sadece yığmak yok, her gün arttığını da görmeyi istiyorsan bir bank yığım hesabı tam senlik bir.

0: Bundan sonra ne yiyeceksin? Hara gideceksin?
1: Evleneceğim.
2: Ev istiyorum.
3: Ben çabuk defter yaparım.
4: Ben onunla tek koyma. Ne olur ben onunla tek koyma.
0: Ben bir hiç vakit böyle görmemiştim.
5: Arkayın olanla bize ziyanlık gelmez.

0: halledeceğim.
1: Onunla görüşmeyi sana kadar veririm. Bildiğin.
2: Dirilen Adam 1 İyun Saat 22'de.
3: Danışır Bakı.
4: Öten iller nakmelerde.

0: rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Keramikanız ister küçük, ister büyük olsun. İster granit, ister mermer olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
2: Bu ses sahipkarlara fırsatten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üsteli zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
3: Bank of Baku. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
4: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

Paris'in kabarelerinde seslenen kankan reksini oynamaları o zaman cemiyetin kuruluşuna ince tokunuşuydu. Bu eserden sonra bir daha satirasıyla pirettaya rast gelinmedi. Bu janr artık eğlence için yok, cemiyetteki

Diabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da dadı çok acıdır. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90.

0: ister suvak olsun, ister alçıpan, ister keramika olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
1: Bu ses sahipkarlara fırsattan haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğidir. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
4: Danışır Bakı.
5: Öten iller nermelerde.

0: rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabii mineral suyun serinliği, meyvenin balazlı tadıyla, serinle, yenilen, zevk al, Badamlı, adında teravet, tadında teravet.
2: Mekan ister harici, ister dahili olsun, ister mutfak, ister havuz olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
3: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakdlu kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
4: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabii mineral suyun serinliği, meyvenin balazlı tadıyla, serinle, yenilen, zevk al, Badamlı, adında teravet, tadında teravet.
5: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Bu reklam Cem'i 20 saniye çekecek. Her gün dünyada minlerle insan herçengle mübarize yapar. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagiyetliydi. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Danışır Bakı.
2: Öten iller nəğmələrdir.

0: 105 Hikayet. Bir profesör talebelerine ömürlük yadda kalacak bir ders vermek maksadıyla lövhede bir rakamını yazır ve deyir: bu insanlıktı. Hayatta en vacip keyfiyet. Sonra hemen birin ardından bir sıfır yazır. Bu ise sizi insanlığınızla beraber 10 defa artık ucaldan naliyetinizdi. Yine bir sıfır, insanlığı yüz eden tecrübedi. Ve böylece sıfırları ard arda düzmeye başlayır. İhtiyat, terbiye, sevgi. Her artırılan sıfır insanı 10 defa daha artık yükseldir diyerek bir rakamını pozur. Yazı tahtasında lazımsız, ehemmiyetsiz sıfırlar kalır. Profesör devam edir: İnsanlık olmadısa hiç neyin manası yoktu, bilesiniz.
1: Danışın Bakir, FM 105.

0: Bundan sonra ne yiyeceksin? Hara gideceksin?
1: Evleneceğim.
2: Ev istiyorum.
3: Sen çabuk defter yapalım.
4: Ben ondan tek koyma. Ne olur ben ondan tek koyma.
0: Bebri çok böyle görmemiştim.
5: Arkayın ol, ondan bize ziyanlık gelmez.
6: Ama hamadan çok serpiş oldum. Sen planlarım bozuldu.
1: O bizi çöle atması ispat.
6: Hanşehrim. Karışma buna.
0: Değilsin doğru, ben de her şeyi istedim.
1: Niye yemiyorsun ki bana?
5: Gözlesen her şey yakış olacak.
6: Bir de bütün problemlerinizi halledeceğim.
7: Ondan görüşmeyi sana kadar eminim. Bildiğin...
8: Dirilen Adam, 1 İyun, saat 22'de.
9: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
10: Danışır Bakı, saat 17'dir.

0: yaşarsınız. Sibris'te yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Setler ister beton, ister suvak olsun, ister alçıpan, ister keramika olsun. Sualınız Hans'ı yapıştırıcı değil, Hans'ı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr.

0: Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
1: Bu ses sahipkarlara Türksat'tan haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğidir. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girosuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
2: Bank of Baku. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihi Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Premium Residence sürpriz layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az. 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Bademli'dan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabii mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zevk al. Bademli, adında teravet, tadında teravet.
5: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Bir ürün tek alışıp yanmadın ardan bilesen ki.
1: Ardan bilesen ki.
0: Değme bana koy yine sensizliğimi.

0: Bir.
1: Ne kredi var, ne faiz, ne de aylık öhdelik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'de zeng et.
2: Badamlı'dan yepyeni teravet. Limon, lime, nane, portakal. Tabii mineral suyun serinliği. Meyvenin balanslı tadıyla. Serinle, yenilen, zevk al. Badamlı, adında teravet, tadında teravet.
3: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Pula ihtiyacın var, hiç yere gitme. Dostun yanındadır.

0: devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Premium Residence, Cypress layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Mekan ister harici, ister dahili olsun. İster metbe.

0: seçim doğru nəticə.
1: Bankov Bakuda nakt pul kreditinə 106 faiz edək endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Bakuya getir. 50 bin manat edək nakt pul kreditini 6 faiz edək endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145. Bankov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Halkbank'tan 50 bin manatlık büyük uduş fırsatı. Emanet yerleştirin ve 2 adet 50 bin manatlık büyük uduştan birini kazanmak şansı elde edin. Halkbank emanet lotereyasında 200'den çok galibden biri siz olun. İlk tirajın galibleri 10 İyul tarihinde müeyyen olacak. Etraflı 138. Halkbank, uğurla birlikteyik.
3: ASCE Halkbank'ı Merkezi Bank'ın 27 Dekabr 2004 yılı tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
4: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Günün birinde Teymur Leng Molla'ya deyir.
1: Molla, bugün kefim çok sazlı. Sana bir şey bağışlamak istiyorum. Ama bilmirəm ki, nə bağışlayayım.

Azerbaycan Radyosu'nda klasik müzik incileri. Romantikadan uzak düşen duygusal bestekar Schubert'in ömrü kısa olsa da minlerle eser yaratıp özü de ifa olunacağını gözlemeden sadece yazırdı. Ömrünü senete kurban veren bestekar kariyerden, ata ocağından ve normal maaştan imtina edip sefalet ve kasıpçılık içinde ömür sürüp çok utancak, uşak kimi masum, zayıf bir insan idi. O kadar utancak idi ki ömrü boyu kumiri Beethoven'le bir şehirde yaşamasına bakmayarak bir defa da olsun ustadla görüşüp ona hayranlığını demedi. Ama bu itiramı o başka cür bildirdi. Vesiyet etti ki onu Beethoven'in kabrinin yanında defnetsinler. Bestekarın 600'den çok mahnısı var. Bunların içinde en yadda kalanı Walter Scott'un sözlerine yazılmış 7 romansın içindeki Ellen'in 3. mahnısıdır. Tanrı'ya yalvarışla başlayan bu romans daha sonralar kanonik Latin metnine adaptasyon olunup bugüne kimi de seslenir.

bir seher belki sen limana dönersin. Gözlerik yolunun bir liman gir demem. Gözlerik yolunun bir liman.